Doko no padoko Majiso wa zvimba Madoyo apera kutemeka Mikono yesi apera kutemeka